Dünki lam dün çişin güna lam noru temmin sivata. Kongzhen dangi jizu zhangna diki tong nisi.

0: ki mündün çömüsik.
1: Ne uygi kurgan pobaşin, ne kirgan yübü simgi şimdir pöp.
0: Wenjam ki zinkun tüsü, ne yanki ponye kini.
1: Da uygi zinçö pobaşin, ngan süsü sovar, gögi ki simbacin.